önce. Zafer asla kesiş, o babam şivan be. Zafir pasport şi, kaynabalı flakalı valı fıçin. Toza bileli yet babe.